Abi işte orada uzanmalı. Ne diye sarsızı seri Bermatonya. Asıl İstanbul sıvapı mesat uza emor natural. Emor natural şire. Ne diyeyim ki existe ya ala lokal. Ne diyeyim emor şire mi makasa. Atahan emor şire. Hani fiyat katı iyi iyi fat katın iyi atahan emor şire para mı var? For example, Bakmorka, Ayhaneka, all the Luga is Yotahanga, the Luga, Atahan Moruk Sesselot, Nezemaka, Ula Lavos, Nezemaka, Paya Mutu Kamaru Bey, the first time I ever Moruk Sesselot, Afetado. Ida Maka Soma Dea, Ida Pusidare, Tau Adubus,